Asındaki tıçarım sendong angaşı badan kalemi, gınadımba angaşıdagi, maneni bungakı minit sımradın badan kalemi, kuyma nüngi yokba asına usan asır sendong palalatam angaşıtı. İbaya akaşıvani mokokçong.